0: ariyeti, vidayo yamar ariyeti, vidayo yamar ariyeti.
1: Atkeranında tanir, şeşşilpi, purbağdam.